0: Cosmo mit Claudia Davino.
1: Yeah, man like arts. Well, go on, bruv. Gang business, innit? EMT then. Chuck check dick, duma. Chuck check dick, duma. Seni sevgin yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram, çok yaram derin.

tamam der. Yakşı çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri kloz. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittim çeşme asos. Senneki çift benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.